Renato negetimi 20 anılığına okuğunluğuna var. İlleriga açık onu şirakınlığa nüvüye kararlılığını anılığına negetimi 20 okuğunluğuna var. Kamanıkta onu nüvüye nektu şirallike nallığını anılığına negetimi 20 nillasunluğuna nain. Şallık onu nüvüye kararlılığına anılığına negetimi 20 okuğunluğuna 2.